beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de çok.

sanmam. Senin yerine karar veren birileri varken bunu anlayabilmen çok zor. Acaba biri benim için bu şarkıyı yazsa nasıl hissederdim?

0: Reklam tanıtım. Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet.

0: Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi atık yönetimi süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği ön plana koyan uygulamalarla hizmet kalitesini artırıyor. Bu kapsamda hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında önemli bir lojistik görevi üstleniyor. 13 ilçede toplanan evsel katı atıklar, Büyükşehir'in aktarma istasyonları aracılığıyla düzenli depolama sahalarına taşınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sati asfalt döküm çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Tarsus'a bağlı Hacı Hamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli mahallelerinin yer aldığı bölgede toplam 21 kilometre uzunluğunda sati asfalt dökümü gerçekleştirildi. Büyükşehir'e bağlı yol yapım kalite ve kontrol mobil laboratuvarı görevlileri de bölgede yapılan çalışmaları bizzat yerinde tahlil ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini koruyan çevreye duyarlı ve sürdürülebilir uygulamalarla Mersin'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı kamusal alanları hem estetik açıdan zenginleştiriyor hem de çevre dostu uygulamalarla yeniden tasarlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları devam ediyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulları, Milli Savunma Üniversitesi, Assubay Eğitim Merkezi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının gerçekleştireceği fiziki yeterlilik sınavına Büyükşehir'in ücretsiz kurslarında hazırlanmak isteyen gençler detaylı bilgiye Alo 185 Teksin üzerinden ulaşabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de coğrafi işaret tescilli kan portakalı kullanılarak değişik ürünler elde ediliyor. Yerel ürünlerin tanıtımının ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan atölyelerde vatandaşlar hem uygulamalı üretim deneyimi yaşıyor hem de kırsalın doğal ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak, özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin özellikle 10-16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, uygun kıyafet seçmeleri, güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmaya da özen göstermelerini istedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Buğsem Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz

0: mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 red ve 6 çekimser oy kullanıldı. 12 maddelik yasanın yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması öngörülüyor. Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun görev öncesi hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden biri olan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajı gerçekleştirildi. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasında yeni bir sayfa açıldı. 2015 yılında Trabzon'da gerçekleşen saldırı yeniden incelendi. Yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi vize randevu sistemlerine bot yazılımlarla erişerek randevuları topladığı ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret aldığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 63 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşireyi adli tıp sorumlu tutmadı. Rapora tepki gösteren anne, 5 gün boyunca benim çocuğumun bacağı kırık şekilde kalıyor. Gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Havaleden sonraki gün benim çocuğumun epilepsi ilacına başlanıyor dedi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında Temmuz ayında serbest bölgelerden yapılan ihracatta tüm zamanların rekorunun kırıldığı belirtildi. Temmuz ayı ihracatı %11,3 yükselerek 1 milyar 152 milyon dolara çıktı. Böylece serbest bölgelerin aylık ihracatı 1 milyar doların üzerindeki seyrini sürdürdü. Suriye'de ülkenin devrik lideri Beşar Esad'ın yargılandığı mahkeme sonuçlandı. Suriye'de bir mahkeme, ülkenin eski lideri Beşar Esad'ı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle gıyabında idama mahkum etti.
5: Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumları tarafından kent genelinde yürütülen hizmet ve çalışmalar değerlendirildi. Eğitimsen Mersin Şubesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde adrese dayalı öğrenci kayıtlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Açıklamada bazı velilerden adres doğrulaması için elektrik, su veya doğalgaz faturası istendiği belirtilerek bu uygulamanın yasal dayanağının açıklanması talep edildi. Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenerek darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi toprağa verildi. Yaşlı adamın şehir hastanesinde 18 gündür tedavisi sürüyordu. Mersin'in Mut ilçesinde incir hasadı başladı. İncirler dalında 150-200 liradan alıcı bulurken bu yıl 10 bin dekarlık alandan 90 bin ton rekolte bekleniyor. Kurutulan incirlerse kilosu 800 liradan satılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosuna iki takviye yaptı. Kırmızı lacivertliler Silifke Spor'dan stoper Ali Yahya Bilgin ve daha önce Konya Spor'da forma giyen orta saha Ahmet Kusay Dağdevir'le anlaşma sağladı.
6: Haberler.
5: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 12 Ağustos Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesi temennisiyle bugün de manşet programımıza başladık. Ve bugün de yine gündeme dair bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlılığından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. İyi sürüşler diliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir sürüş keyfi sürülsün bizleri eğer araçlarında dinleyenler varsa. Ve evlerinde, iş yerlerinde bizleri dinleyenler varsa onlara da hayırlı işler, bol kazançlar, bereketli bir gün olsun temennisinde bulunalım. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Hem de tarihi rekor bir oyla geçti. Hala yankıları devam ediyor. Hala tartışmalar sürüp gidiyor sevgili izleyicilerim. Şimdi kritik bir süreçten bahsediliyor. O süreç nedir? İşte Abdullah Öcalan'ın çağrı yapması. Türkiye'de yeni dönemin hukuki çerçevesi meclisten geçen son yasayla belirlendi. Şimdi önce 45 günlük ardından 6 aylık kritik bir süreç yaşanacak. Bu sürede PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'dan çağrı gelecek diyor sevgili seyircilerimiz. O bekleniyor. Genel kurul sonrasında tüm silahların teslim edilmesi gerekiyor. Yasanın uygulanmasında en kritik eşik terör örgütünün varlığına son verdiğini ve tüm silahların teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi olacak. Güvenlik birimlerinin yapacağı tespit ve değerlendirmelerin ardından süreç Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelecek. MGK'nın terör örgütünün feshedildiğine ilişkin karar alması ve bu kararı resmi gazetede yayımlanması kanundan görülen sonraki aşamaların başlaması açısından temel koşul olacak.

0: Dolayısıyla meclisten yasanın geçmesiyle birlikte süreç tamamlanmış olmayacak. Aksine düzenlemenin öngördüğü uygulama aşaması başlayacak. Türkiye gazetesinde yer alan bir habere göre güvenlik bürokrasisi PKK'lıların silahlarını bırakması, mağaraların boşaltılması ve tüm lojistik malzemelerin teslim edilmesi konusunda 1,5-2 aylık bir süreç öngörüyor. PKK ile başı Abdullah Öcalan'ın da kısa süre içinde örgüt üyelerine tüm silahları ilgili yerlere teslim etmeleri ve Türkiye'ye dönmeleri çağrısı, Kandil'deki yönetimin ise birkaç gün içinde çekildikleri mağaralarla ilgili bir açıklama yapacağı ifade ediliyor. Silah bırakma Eylül sonuna kadar tamamlanır ve bu konuda MGK kararı çıkarsa Ekim ayından itibaren çerçeve yasanın uygulanması başlanacak. Edinilen bilgiye göre MİT ve diğer ilgili kurumlar Irak Merkezi Hükümeti, Kuzey Irak Yönetimi ve Suriye Yönetimi ile birlikte silahların nereye ve ne şekilde teslim edileceği konusunda temaslar yürütüyor. Bu kapsamda Irak'taki PKK'ların Erbil ve Süleymaniye'deki Türk temsilciliklerinde oluşturulan özel birimlere başvuracağı, silahları da bu iki bölgede oluşturulan merkezlere teslim edecekleri belirtiliyor. Konunun, kanunun dikkat çeken düzenlemelerinden biri sürecin izlenmesi ve koordinasyon amacıyla iki ayrı kurul oluşturulması yer alıyor. Bunlardan ilki yürütme organı bünyesinde oluşturulacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı yer alacak. Kurul, terör örgütünün silah bırakması ve fesih sürecini takip edecek, güvenlik kurumlarından gelecek bilgiler doğrultusunda sürecinin ilerleyişini değerlendirecek ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacak. Sürecin parlamenter ayağında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde izleme ve irtibat kurulu oluşturulacak. Kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Böylece süreç yalnızca yürütme organları tarafından değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilerin temsil edildiği bir mekanizma üzerinden de izlenecek. İki kurulun görev alanları farklı olmakla birlikte her iki mekanizmada sürecin belirlenen hukuki çerçeve içerisinde ilerlemesinde rol oynayacak. Yasanın uygulanmasında önemli tarihlerden biri de MGK'nın fesih kararının resmi gazetede yayınlanacağı tarih olacak. Bunun ardından düzenlemeden yararlanmak isteyenler için 6 aylık süre başlayacak. Bu süre kanunun kapsamına giren kişiler açısından öngörülen hukuki mekanizmalardan yararlanmak için kullanılacak. Düzenleme kapsamında 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi uygulanacak. Erteleme süresi boyunca ilgili soruşturmalar duracak. Açılmış davalar askıya alınacak. Cezaevinde bulunan ve düzenlemenin koşullarını taşıyan kişiler açısından da tahliye hükümleri gündeme gelecek. Ancak bu durum kalıcı bir af anlamına gelmiyor. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlemesi halinde erteleme kararı kaldırılacak. Böylece düzenlemeden yararlanan kişilerin belirlenen süre boyunca yeniden terör suçu işlememesi temel koşullardan biri olacak. Düzenlemeden yararlanacak kişiler için 2 ila 3 yıl arasında siyaset yasağı uygulanacak. Düzenlemenin kapsamı bütün terör suçlarını kapsamıyor. Bazı ağır suçlar açık şekilde kapsam dışı tutuldu. Sürecin uygulanmasına görev yapan kamu görevlilerinin düzenlemenin uygulanması sebebiyle cezai sorumluluğu olmayacak denmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii bu konu hala konuşulmaya, hala tartışılmaya devam ediyor. Bu konudaki gelişmeler an be anda kamuoyuyla paylaşılıyor. Görünen o ki bu süreç hem yakından izlenecek hem de bilgi aktarma noktasında işte ara ara böyle demeçler verilerek gidişatla ilgili bilgiler de aktarılacak. Halkın kafasındaki, vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini gidermeye yönelik. Tabii biliyorsunuz genel kurul gerçekleşti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 468 oyla kabul edildi bu çerçeve yasa. İşte ret verenler var, çekimser kalanlar var. Yeni parti belli bir kesime evet, belli bir kesime hayır dedi. Özgür Özel yeni partinin evet kararının perde arkasını anlatmış bu arada. Türkiye'nin konuştuğu teröristiz Türkiye süreciyle ilgili yasayla ilgili evet kararının gerekçesini açıkladı Sayın Özgür Özel. Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi. Yeni partiden 35 milletvekili de yasaya destek verirken 54 yeni partili vekil ise hayır oyu kullandı. Erdoğan ne derse tersini söyleyelim siyasetini doğru bulmadığını söyleyen Özgür Özel, yeni partinin 35 milletvekilinin yasaya evet demesinin gerekçesini açıkladı. Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyre'ye konuşan Özel, milletvekillerini serbest bıraktıklarını belirterek vicdanın içim rahat, yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil dedi. Özgür Özel ile dün telefonla konuşan Deniz Zeyrek, Silivri cezaevine nakledilen yeni parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper'i ziyarete gidiyordu diyor. Doğrudan tepkileri sordum, şu yanıtı verdi diyor. Ne yaptığımız zaman içerisinde anlaşılmaya başlandı, olumlu yorum ve tepkiler gelmeye başladı. Ben şuna inanıyorum, yeni parti olarak yeni nesil bir iş yaptık. Evet, oyunu dayatsak milletvekillerimiz zora girecekti. Bazıları da grup disiplinine aykırı davranmak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacaktı. Genel başkanın tutumu da önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Çok ötesindeydik ama demokrasi konuşurken en zor katı bir karar alıp milletvekillerine dayatmaktı. AK Partilerin tamamı görmedikleri metne imza attı. Ben yeni parti milletvekillerimize bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım. Ben sizi vicdanınız ve seçmenizle baş başa bırakıyorum dedim. Onlar da şehirlerden gelen görüşe göre oy kullandılar. Diyarbakır gibi Kürt seçmenin çok olduğu İstanbul seçimleri bölgeleri, seçim bölgeleri yerlerde evet isteyenler vardı ama mesela benim şehrimde Manisa'da ağırlıklı görüş hayır vermelisiniz oldu. Manisa'dan iki milletvekili hayır dedi. Özele gelen eleştirileri anımsattım diyor, yaşadıkları çelişkili durumu izah ederken önce Akın Gürlek içinde bulunduğu bir heyet bizim için de içimize sinmiyor elbet dedi ve ekledi. Ancak bir yanda bir ilke var, bir terör örgütü fesih oluyor. Bir takım adımlar var, milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım. Özel bütün partinin üyelerinin, milletvekillerinin tamamının aynı tutumu sergilemesinin de çok zor olduğunu işaret ederek partinin büyük bölümünün hayır demesinin nedenlerini de şöyle açıkladı. Malumunuz çok büyük saldırılara maruz kalıyoruz. Yasayla ilgili süreç şeffaf değildi. Olması gereken şeffaflık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi izlenmedi. Bize dahi yarım saat önce gönderdiler. İnsanlar neyin tartışıldığını dahi bilmiyordu. Metinde olmayan şeyler varmış sanılıyordu. Böyle bir ortamda da herkes evet diyeceksiniz demek, ortak bir karar almak çok zordu. Hep birlikte hayır demek de bizi başka bir yere savuracaktı. Barışa şans tanımayan bir yere getirecektik. Faydacı bir yerden bakmadık ama terörün bittiği bir noktada da buna karşı çıkmakta suçlanacaktık. Özele birçok vatandaşın, hatta sol kesimleriyle bilinen gazetecilerin dahi iktidarın da bu yasayla yaşam ömrünü uzatmaya çalıştığını söylediğini, sonuçta çıkan tabloyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazançlı çıktığını yazıp söylediklerini anımsattım. Özel şu yanıtı verdi diyor. Vicdanen içim rahat, yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Ben adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Özel'e yine de hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen seçmenlerin gönlünü nasıl kazanmayı düşündüğünü de sorulduğunda da Erdoğan ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı. Hatırlayın, evet deseler milliyetçileri, hayır deseler Kürtleri kaybederler deniyordu. Uzun vadede daha iyi anlaşıldığımızı düşünüyorum. Öfkeli olanların Erdoğan karşısında teslim olmayacağımızı gördükçe bu vehmin doğru olmayacağını göreceklerini düşünüyorum. Bu kadar önemli bir meselede konjektürel hareket etmek, öfkemizi yenilmek doğru değildi açıklamasını yapmış Sayın Özgür Özel, sevgili izleyicilerimiz.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tekin Ahşap'la manşet devam ediyor.
6: Vatandaştan daha çabuk bilgiye ulaşma şansı var. Siyasi partilerimiz de bunu bir siyasi rant haline getirmekten uzak. Evet kardeşim, bu Türkiye, bakın ne diyor Sayın Özgür Özel, o cümlesi bence çok takdir edilecek bir cümle. Burada bir kişi kazanmadı veya o ben şu kazanmadı, Türkiye kazandı diyor. Yani bu önemli, bu siyaset üstü bir konu. Türkiye'nin 50 ile yakın bir süreçte yaşadığı mağduriyetler var. Şimdi dün bir konuşmaya şahitlik ettim. Hatırlarsanız ben de programda aslında bunu söylemiştim. Bu süreçle ilgili insanlar hep konuşuyor bu süreci. Kimisi doğru konuşuyor, kimisi yanlış konuşuyor, kimisi kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor, kimisi ezber yapmış konuşuyor, kimisi fikri yok ama yorum yapıyor ve herkes bir şeyler konuşuyor. Şimdi mesela bazı Kürt siyasetçiler hayır dediler bu yasaya. En çok onları eleştiriyorlar. Diyorlar ki, dedim ki neden çok eleştiriyorsunuz? Aslında nedenini biliyorum. Ki programda da defalarca söyledim. Diyor ki kardeşim diyor, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve terörden muzdarip olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaşayan insanların ne yaşadığını bunlar çok iyi biliyordu. Yani nasıl bir süreç içerisinde olduklarını, PKK tarafından nasıl bir abluka altına alındıklarını, nasıl zorlandıklarını, nasıl bir ikilem içerisinde bırakıldıklarını, devlete karşı nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili kafalarında soru işaretlerinin oluşturulduğunu biz bunları yaşadık. Yani bu müvekkiller de yaşadı bunu. Bunu bildikleri halde bu yasaya nasıl hayır derler diye eleştiriler başladı. Şimdi baktığınızda evet, yani bakın, şimdi bir batılı için

ülkemizdeki bir batılıdan bahsediyorum. Bir batılı için Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımız için bu konuyu masa başında yorumlamak çok kolay. Ama bir de hani dün de söyledim aslında, bir de bunu o bölgede yaşayan insanlara sormak lazım. O bölgede yaşayan, terörden en çok muzdarip olan ve çok büyük kayıplar, bedeller ödeyen vatandaşlara sormak lazım. Yani siz buralarda evlerinizde, çarşılarınızda, sokaklarınızda rahat gezerken o bölgede insanlar 3 kişi, 5 kişi bir araya gelemiyordu. O bölgede insanlar terör unsurları tarafından tehdit ediliyordu. O bölgede yaşayan insanların çocukları, iki çocuğu varsa bir çocuğunu dağa alıyorlardı. Ya siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Düşünsenize, iki çocuğunuz var, terör örgütü geliyor, ya birini bana vereceksin ya ikisini de kaybedeceksin diyor. Ne yaparsınız? Geliyor, evinizi basıyor. Ya bana erzak vereceksin ya da hayatından olacaksın. Ne yaparsınız? Siz böyle bir şey yaşadınız mı hiç? Hayatınızda teröristi gördünüz mü? Elinde kalaşnikov silahla teröristin gelip evinizi bastığını gördünüz mü mesela? Çoluğunuzu, çocuğunuzu kaçırdığını gördünüz mü mesela? Yaşadınız mı bunları? Yok. Ama herkes masa başında bir şeyler anlatıyor, bir şeyler konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Siz o bölgede o terör zamanı yaşamanın ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Devlete karşı dolduruşa getirilen halkın, ya kardeşim devlete karşı olmak doğru değildir deyip PKK terör örgütü tarafından tehdit edilmesi, çoluğuyla çocuğuyla tehdit edilmesiyle birlikte neler yaşadığını siz yaşadınız mı, biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ama çok konuşuyorsunuz. O bölgeyle ilgili çok fikirler, çok yorumlar atıyorsunuz. Ben o bölgede yaşayan biri olarak bir dönem PKK, bir dönem Hizbullah çatışması vardı. PKK ve Hizbullah çatışması vardı. Şimdi o süreçler bile o bölgeye çok büyük zararlar verdi. O bölge insanına çok büyük zararlar verdi. Hani yukarıda tükürsem, bıyık aşağı tükürsem sakal. Sakal bıraksan, PKK, Hizbullah'sın, tıraşlı olsan PKK terör örgütünün hedefisin, subaysın, az subaysın, askersin. Ya siz bunları yaşadınız mı? Yaşamadınız. Yaşamadığınız bir şey hakkında nasıl bugün bu kadar çok net konuşabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar çok rahat konuşabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar, ya kardeşim şu olsun, bu olsun, bu olmasın, neden böyle bir şey yapılıyor diyebiliyorsunuz? Yaşamadığınız bir konu, yaşamadığınız bir an. Bakın ne diyorlar şimdi? Herkes diyor ki, bakın mesela diyor, Diyarbakır diyor, Şırnak diyor, Hakkari diyor, ne güzel turizm alanları varmış diyor, gezilecek yerler varmış diyor, piknik alanları, mesire alanları varmış diyor. İnsanlar bunları yıllarca yaşayamadı. PKK terör örgütünün korkusu ve gölgesinden bunları yaşayamadı. Oradaki çatışmalardan bunları yaşayamadı. Kaç defa eviniz basıldı sizin? İşte bunları yaşamadığınız için çok konuştunuz. Gerçekten çok gereksiz konuştunuz. Yani bugün bu yasanın o bölge halkına sorulması lazım. O bölge halkının bugün konuşması lazım. Bugün mikrofonu, sözü, her şeyi o bölge halkına vermek lazım. Ne düşünüyorsunuz bu yasayla ilgili? Hepsi memnun. Ya %99'u memnun. Çünkü gerçekten zor bir hayat, zor bir yaşam, zor bir süreçti o dönemler. O dönemleri yaşayanlar bilir. Minibüste gidiyorsunuz, PKK tarafından yolunuz kesilir. Hadi bakalım, sizin burada kaç defa yolunuz kesildi PKK terör örgütü tarafından? Kaç defa PKK terör örgütü tarafından tehdit aldınız mesela? O bölgede yaşayıp haber yapmak istediğinizde kaç defa tehdit edildiniz mesela? Buna direnen, kardeşim tehdit edilsem de ben bu doğruları konuşmaya devam edeceğim insanların sonunun ne olduğunu siz biliyor musunuz acaba? Evet, mücadele edenler oldu. Kimisi sağlıklı bir şekilde bu mücadelesini aslanlar gibi verdi. Kimisi de maalesef pusuya düştü. Kumpasa getirildi. Bir şekilde hayattan koparıldı. Yani anlayacağınız çok zor zamanlardı. Ve o zamanları yaşayan bölge halkı konuşması gereken, asıl şimdi konuşması gereken onlar. İşte bu yüzden hani bazı Kürt vekillerin veya Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesi vekillerinin hayır demesine o bölgedeki insanlar çok tepki gösteriyor. Ve lütfen bu tepkiyi çok eleştirmeyin. Çok haklılar onlar.

insanlar. Yaşadıkları o anları o vekiller de bildiği için tepki gösteriyorlar. O yüzden o tepki gösterenlere kızmayın. Onlar gerçekten çok zor süreçlerden geçer. Kimisi işte evini, barkını bırakıp işte Mersin biliyorsunuz çok göç alan bir kent. Mersin'e gelen oldu, diğer şehirlere giden oldu. Evini, barkını, tarlasını, bütün imkanlarını orada bırakıp kaçan insanlar oldu. Oldu da oldu. Yani o yüzden hani bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Böyle masa başında oturup ayak üstüne atıp klimanın karşısında çayını yudumlarken ya aman şu an teröristlere şu imkan veriliyor gibi düşünmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Biraz daha sağduyulu davranmakta, biraz daha o bölgeye insanını anlamaya çalışmak gerekir diye düşünüyorum ben. Evet, inşallah vatana millete hayırlı olur. Ama tabii ki takip şart, suistimale çok açık, provokasyona çok açık bir süreç. Lütfen bu konularda birlik ve beraberliğimizi bozmamamız lazım. Sevgili yetkililerimizin de her türlü konuyu, bu süreçle ilgili her türlü konuyu kamuoyuyla net bir şekilde, şeffaf bir şekilde paylaşmasını istiyoruz ki bazı nifak tohumları ekilmesin diye aramıza. O yüzden yetkililerimize, siyasilerimize buradan sesleniyoruz. Lütfen bu konudaki ilgiyi, alakayı ve kontrolü lütfen bizler adına yapın ve bizlerle paylaşın. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bir de Türkiye'de bir konu vardır ki ittifaklar konusu. Yani bu ittifaklar konusunda sizin düşünceniz nedir? Mesela diyorsunuz ki ben yola çıkıyorum. Yola çıkarken işte benim düşünce yapıma uygun bir siyasi parti vardır. İşte X partisi, Y partisi, Z partisi. Diyorsun ki benim görüşümü savunacak X parti var. Y ve Z benim görüşümü yansıtmıyor. Yani beni anlamıyor. Beni anlayan partiyle yola çıkacağım diyorsunuz. Gidiyorsunuz, üye oluyorsunuz. Hatta onun için çalışıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Oy toplamaya çalışıyorsunuz. Görüşünü ve görüşünüzle birleştirip anlatmaya çalışıyorsunuz insanlara. Sonra bir bakıyorsunuz. Sizin üye olduğunuz parti gidiyor bir başka partiyle ittifak oluyor. Sizin hani görüşünüzü savunmayan, sizin görüşünüzü beğenmeyen başka bir partiyle ittifak kuruyor. Şimdi bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben oldum olası bu duruma karşı çıktım. Yani şöyle karşı çıktım. Ya kardeşim, ben bir siyasi parti tarafıysam ve bu siyasi parti tarafında ben bir yola çıktıysam ben o partiyle iktidar olmak isterim. Ya neden bir başka partiyle ittifak, hatta beni anlamadın. Ben o partiye zaten gönül vermiş olsaydım ona oyumu verecektim. Şimdi bu sizin iradenize ipotek koymak değil midir? Mesela herkes işine geldiği gibi diyor ki vay efendim milletvekilleri transferleri hiç ahlaki değil. Bunu diyen bir bakıyorsun partiden partiye geçmiş biri ve bunu söylüyor. Bir başkası yapınca kötü, kendi yapınca iyi. Kendi siyasi partisi transfer yapınca iyi ama başka parti yapınca kötü. Ya düşünebiliyorsunuz, göz göre göre yalan konuşuluyor bu ülkede. İnsanların gözün içine baka baka yalan konuşuluyor. Ve bu nedenle hani ittifak konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da çok merak ediyorum. Düşüncenizi bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Şimdi neden bu konuya geldik? Şimdi yine bir ittifak var. Yeniden Refah ve Saadet'ten ittifak mesajı, ortak adım atacağız diyorlar mesela. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Ortak basın açıklamasında konuşan Arıkan ve Erbakan ittifak sorusuna cevap verirken her iki parti gelecek dönemde ortak adım atacak ifadeleri dikkat çekti diyor sevgili izleyicilerimiz. Yani hani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz zamanında da ülkemizin yönetimsel konusunda koalisyon hükümetleri olurdu. Ya yani bazen iki koalisyondan oluşurdu. Bazen 4-5 partinin bir araya gelip koalisyon oluşturduğu hükümetler olurdu. Ve ne yaşardık biz orada? Hep şu muamma olurdu. Çünkü fikir ayrılıkları orada da kendini gösteriyordu. Yani her ne kadar devleti yönetmek adına alınmış bir karar olsa da, ortak bir karar olsa da, sonuçta her siyasi partinin öngördüğü bir görüşü, bir davası

0: arkasından gittiği bir duruşu vardır. Bu nedenle ne oluyordu koalisyon hükümetlerinde? Çok net kararlar alınamıyordu ve süreç uzuyordu da uzuyordu. Bu nedenle olan kime oluyordu? Yine vatandaşı oluyordu. Ama ittifaklarla ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Olmalı mı, olmamalı mı? Gerçekten bu konuyu merak ediyorum. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz. Gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım neler söyleyecek. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. Sun TV, İçer TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Gündeme gelelim. Gündemde öne çıkan konular şunlar. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye süreciyle alakalı olan çerçeve yasa kabul edildi. Şimdi çerçeve yasa kabul edildi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu düzenlemenin ardından şimdi neler yaşanacak, bu merakla bekleniyor. Önümüzdeki süreç içerisinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın kısa bir süre içerisinde terör örgütü PKK-KCK mensuplarına silahlarını teslim etme emrini vermeleri ve Türkiye'ye dönmeleri yönünde bir çağrı yapması bekleniyor. Tabi silah bırakmanın Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor ve Milli Güvenlik Kurulu kararının çıkması halinde de çerçeve yasa Ekim ayından itibaren uygulanmaya başlanacak. Böyle bir yol hazırlanmış durumda. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla ilgili olarak bu da tabii ki önemli. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi de tatile girdi. Ekim ayında meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde başlayacak. Tabii ama Ağustos ayı içerisinde özellikle affedersiniz terörsüz Türkiye süreci ve ekonomiyle ilgili siyasi gelişmeler, açıklamalar dikkat çekecek şekilde büyük ihtimalle yaşanacak. Şimdi tabii terörsüz Türkiye sürecinde yeni partinin tavrı merakla bekleniyordu ve yeni partinin tavrına yönelik olarak da eleştiriler sürekli ve yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Şimdi tabii niçin yeni parti ve Özgür Özel eleştiriliyor? Özgür Özel meclisteki çerçeve yasa görüşülmeden önce parti grubunu topladı, bir grup toplantısı yaptı. Grup toplantısı sonrasında da meclisteki görüşmelerde kürsüde yapmış olduğu konuşmasında ben ve arkadaşlarım tarihi sorumluluk gereği evet diyeceğiz ama milletvekillerimiz tabanın milletvekili oldukları bölgelerdeki halkın tabanın sesini dinleyerek karar verecekler şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi tabii bu açıklama sonrasında oylamada 91 milletvekili bulunan yeni partide 51 milletvekilinin hayır oyu kullandığı gelen bilgiler arasında. 30'dan fazlaydı, net rakam yoktu ama bugün sabah itibariyle 51 milletvekili, yeni parti milletvekili çerçeve yasaya hayır oyu kullandığı şeklinde bilgiler var. Şimdi tabii bu durum üzerine özellikle sosyal medyada Özgür Özel'e yönelik ve yaygın basında adı bilinen tanınan birçok gazeteci de sosyal medya üzerinden ayrıca internet siteleri üzerinden makaleleriyle Özgür Özel'in bu tavrını sert bir şekilde eleştirdiler. Özgür Özel'in partisine hakim olamadığını, Özgür Özel'in partide kontrolü olmadığını ve aslında grup kararı alınarak blok bir şekilde evet ya da hayır denilmesi gerektiğini ama çoğunlukla da toplumun yeni partiden hayır oyu kullanmasını beklediğini belirterek eleştiriler yaptılar. Bu eleştiriler sonrasında değerli seyirciler tabii Yeni Parti grubu toplandı ve ortak bir kararla ortak bir açıklama yayımladılar. Açıklamada Yeni Parti grubunun açıklamasında Özgür Özel'e destek verildi. Şöyle, milletimize karşı sorumlulukla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürümekten, onunla aynı mücadele

veriyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz ve sımsıkı bir şekilde kol kola Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız ifadelerine yer verildi. Bu önemli. Şimdi tabii oylamada Mersin milletvekilleri ne yaptı? Bu da merakla bekleniyor. Şimdi Mersin'de AK Parti'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3, DEM Parti'nin 2, İYİ Parti'nin 1, MHP'nin 1, DEVA Partisi'nin 1, Hüdapar'ın 1 milletvekili bulunuyor. Şimdi bu çerçevede Mersin milletvekillerinden ikisi hayır oyu kullandı. Kimler çerçeve yasaya hayır oyu kullandı? İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve Yeni Parti Milletvekili Mersin Milletvekili Talat Dinçer hayır oyu kullandılar efendim. Ayrıca tabii Yeni Parti'de teşkilatlanma çalışmaları da devam ediyor. Peyderpey ilçe başkanları belirleniyor. Mersin İl Başkanlığı, Kurucu Başkanlığı görevini CHP eski Mersin Milletvekillerinden Cengiz Gökçer yürütüyor. Tarsus'ta ilçe kurucu başkanlığına eczacı Selahattin Şahin getirildi. Dün de yapılan açıklamayla Toroslar ilçesinde kurucu ilçe başkanlığına Şerife Arıcı Yıldız getirildi. Getirildiği açıklandı. Akdeniz'de Erdemli ilçesinde Olcay Yılmaz, Akdeniz ilçesinde henüz belirlenmedi. Erdemli ilçesinde Olcay Yılmaz, Aydıncık'ta Ömer Çabuk, Bozyazı'da Baykal Arıdeniz ve Anamur'da da Çetin Mutlu kurucu ilçe başkanlığına getirildi Yeni Parti'de. Gündemde yer alan diğer gelişmelere devam edelim. Kısa kısa şöyle, görevden alınan Şile Belediye Başkanı'nın 92 yıla kadar hapsi isteniyor. Gündemde bu var. Ayrıca vize operasyonu düzenlendi. Dün yapılan operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu soruşturma vize başvuru sürecinde usulsüzlük iddialarına karşı yapılan soruşturmada 49 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Fenerbahçe'nin otobüsüne düzenlenen saldırıyla ilgili olarak da 2015 yılında Rize'den Trabzon'a giderken Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada da 5 kişi gözaltına alındı. Şimdi gündemde yer alan diğer bir konu da Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslanların tribün lideri Sebahattin Şirin hakkında yürütülen soruşturma. Sebahattin Şirin'in sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 14. ve 15. maddelerine muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü olarak kara borsada bilet dolandırıcılığı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılmıştı ve gözaltına alınmıştı. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslanların tribün lideri Sebahattin Şirin. Şirin hakkında gözaltı kararı verildi. Şirin gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülürken slogan atmıştı. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar atmıştı. Bu görüntüde sosyal medyada çok fazla sayıda tepki görmekle birlikte anlamsız bir eylem olarak değerlendirilmişti. Şirin'in evinde yapılan aramada Galatasaray Ultraslanlar grubunun, taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinde yapılan aramada 65 milyon TL'den fazla para ve ziynet eşyaları ve diğer değerli eşyalar bulundu. Şimdi tabii Şirin'e bu sorulduğunda senin evinde ne arıyor bu kadar 65 milyon TL para ve bir o kadar da ziynet eşyası, o da bunların hediye olduğunu, çalışıp biriktirdiğini, yatırım yaptığını söyledi. Şirin hakkında tabii ev hapsi kararı verilmesi de biraz tepki çekti. Mersin gündemine geldiğimizde de Mersin gündeminde ve daha doğrusu Akdeniz'in gündeminde, yani Hatay, Adana, Mersin ve

0: Antalya'nın gündeminde mikroplastik, denizdeki mikroplastik, sadece denizde değil akarsulardaki ve topraktaki mikroplastik kirliliği var. İlgili bakanlık tarafından 1 Temmuz itibariyle Adana'da, Antalya'da, Hatay'da, Mersin'de, Gaziantep'te, Muğla'da denetimler yapıldı. Denetimlerde 604 adet denetimde 52 birçok tesis, 600'den fazla tesis incelendi, denetlendi. 52 tesise para cezaları uygulandı. 19 tesisin, sanayi tesisinin kapatılmasına karar verildi. Yapılan incelemede görüldü ki Akdeniz'i Seyhan, Ceyhan, Göksu ve Asi nehirleri kirletiyor. Bu nehirlere atılan atıklar, tarımsal plastikler, sera naylonları, seralardaki ürünler için kullanılan ilaçlar, sulama ekipmanları ve kırsaldaki evsel atıkların nehirlere atılması mikroplastik kirliliğini ve diğer alanlardaki çevre kirliliğini Akdeniz'de yükseltiyor. Böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde beraberliğimiz devam edecek. Söz Tekin Ahşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz ve hemen gazetelerimize geçip Türkiye ve dünya gündemine göz atıyoruz. İlk gazetemiz akşam. Randevu çetesine vize yok. Bot yazılımlarla bloke ettikleri vize randevularının fahiş fiyatlarla vatandaşlara satan çetelere operasyon düzenlendi. Konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot yazılımlarla giren şüpheliler randevuları garantili vize vaadiyle kazandırdıkları vatandaşlara 1000 euroya varan rakamlardan sattı. 41 bin kişiden 18 milyon lira alan şüphelilerin hesaplarında 2.8 milyar liralık hareket tespit edildi. Başvuranlara ait kişisel verilerin de şüphelilerce özel dijital sistemlere aktarıldığı belirlendi. İmamoğlu yeni partiyi böldü diyor. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylaması yeni partideki özel İmamoğlu çekişmesini gözler önüne serdi diyor. Genel Başkan Özgür Özel'in yasaya destek açıklamasına rağmen kendisine çok yakın Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Süleyman Bülbül gibi vekiller onu dinlemedi. Kulislere göre bunda Dilek İmamoğlu'nun oylamadan önce yaptığı hayır paylaşımı etkili olduğu Ekrem İmamoğlu'nun biat açıklaması da işe yaramadı diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi içeriği bilmeden teklife imza attığı öne sürülen isimlerden ilginç diyaloglar AK Partili vekiller pekiştirme istedi. Yeni çözüm süreci kapsamında PKK'lı teröristlerin silah bırakmasına yönelik çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. AK Partili milletvekilleri teklifle ilgili peş peşe sorular sordu. Oturumu yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, sizinkiler anlattı bunları derken AK Partililer bir daha anlatılsın, vatandaşlarımız iyi pekişsin yanıtını verdi. Ve Birleş Postası, randevuları botlarla toplayıp vatandaşı mağdur ettiler, vize mafyası çökertildi diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevularını bot yazılımlarla toplayarak vatandaşların doğrudan randevu bulmasını engelledikleri ve daha sonra fahiş bedellerle vize sağladıkları öne sürülen bir yapıya yönelik operasyonda 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Ve Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yine vize çetesine büyük darbe haberine yer vermiş ve Trump'ı ikram aracıyla kaçırdılar diyor. Trump'ın NATO'nun Ankara zirvesinden dönüşünde İran'dan gelen suikast tehdidi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda gizlice uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Washington Post'un haberine göre Trump, Esenboğa'da başkanlık uçağına bindi ancak İran'dan gelebilecek saldırı riskine karşı uçağını değiştirdi. Uçağa gizlice yanaşan bir ikram aracı Trump'ı alıp bir başka uçağa bindirdi. Uçaktakiler Trump'ın olmadığını fark etmedi. Trump, İngiltere'de verilen molada tekrar Air Force One'a geçti. Ve Karar Gazetesi, meclise 87 ret, 7 çekimser oya karşı 467 kabulle kanunlaşan çözüm süreci yasasında yine bir aşamaya geçildi. Düzenleme hemen uygulamaya geçirilmeyecek. Önce MGK terör örgütünün kendini feshettiğini ve silah bıraktığını tespit ve teyit edecek. 6 aylık kritik süreç kararı resmi gazetede yayınlanmasıyla başlayacak diyoruz.

ve Korkusuz gazetesi. Emekli ağlıyor, memur ağlıyor, işçiler ağlıyor, gaziler ağlıyor. Çerçeve sadece PKK'ya af giriyor diyor çerçeveye. Ve Milat gazetesi. 25 yaşını kutlayan AK Parti'nin Türkiye yüzyılı için reformları hazır diyor. Türkiye'de vesayeti bitirip milleti siyasetin merkezine yerleştiren, altyapı hizmetlerini tamamlayıp enerji

0: ve Milli Gazete şimdi gözler sahada diyor. Tarsus Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi. Ve Abbas'la Filistin'i görüşecek diyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Abbas bugün Beştepe'de yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacak. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmelerde Filistin'deki son gelişmelerle ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacaktır bilgisini paylaştı. Ve Sabah gazetesi, kepenkler artık huzurla açılıyor diyor. Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecine tarihi ışık açıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Sözcü gazetesi, Butlan ekibi utangaçlığı attı, açık işbirliğine geçti. Sıradaki hamle bu. Referandumsuz saray anayasası. İki oylama siyasi dengeyi iktidar lehine değiştirdi. Açılım oylamasında AK Parti, MHP, DEM, Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı 400 vekil barajını açtı. Etimesgut seçimiyle de yerelde Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı kuruldu. Ve Takvim Gazetesi, terörsüz Türkiye huzurlu bölge diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin en büyük konsensüslerinden biri ortaya kondu. Bu sadece Türkiye'nin huzur iklimi için dev bir adım değil, Ankara'dan Gazze'ye kadar uzanan bir huzur ve istikrar köprüsü olacak diyor. Ve son gazete Türk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi uzlaşma diyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edildi. 87 ret, 7 çekimsel oy verildi. Sürecin mimarı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hayırlı uğurlu olsun derken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş da terörsüz Türkiye yolunda kapının açıldığını söyledi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla.
5: Tıkla, ister uğra.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya.

0: nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

koştum insanlara. Geri dönen olmadı. Defterim açık, hesabım temiz. Alacaklıyım bu hayattan ama davacı değilim. Sadece bir sorun var.

Ama şunu bil, çoğu insan suyu bitince çeşmeyi unutur. Sen yine de iyi kal, onlar için değil, kendin için. Benim tek sorum şuydu, soruyorum dünyaya. Lazımken candım, işiniz bitti, kimdim? Tükendim ama eğilmedim.

0: Reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makinaları Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetini.

0: de 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Beğeni Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beğeni gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beğeni gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi atık yönetimi süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği ön plana koyan uygulamalarla hizmet kalitesini artırıyor. Bu kapsamda hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında önemli bir lojistik görevi üstleniyor. 13 ilçede toplanan evsel katı atıklar, Büyükşehir'in aktarma istasyonları aracılığıyla düzenli depolama sahalarına taşınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sati asfalt döküm çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Tarsus'a bağlı Hacı Hamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli mahallelerinin yer aldığı bölgede toplam 21 kilometre uzunluğunda sati asfalt dökümü gerçekleştirildi. Büyükşehir'e bağlı Yol Yapım Kalite ve Kontrol Mobil Laboratuvarı görevlileri de bölgede yapılan çalışmaları bizzat yerinde tahlil ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini koruyan çevreye duyarlı ve sürdürülebilir uygulamalarla Mersin'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı kamusal alanları hem estetik açıdan zenginleştiriyor hem de çevre dostu uygulamalarla yeniden tasarlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları devam ediyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulları, Milli Savunma Üniversitesi, Assubay Eğitim Merkezi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının gerçekleştireceği fiziki yeterlilik sınavına Büyükşehir'in ücretsiz kurslarında hazırlanmak isteyen gençler detaylı bilgiye Alo 185 Teksin üzerinden ulaşabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de coğrafi işaret tescilli kan portakalı kullanılarak değişik ürünler elde ediliyor. Yerel ürünlerin tanıtımının ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan atölyelerde vatandaşlar hem uygulamalı üretim deneyimi yaşıyor hem de kırsalın doğal ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak, özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin özellikle 10-16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, uygun kıyafet seçmeleri, güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmaya da özen göstermelerini istedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira.

0: 46 metre misina, sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları,

0: eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörsüz Türkiye'de net bir irade ortaya kondu diyen Çelik, 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarih açısından hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor diye konuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la görüştü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lider, milli görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları için çaba harcadıklarını belirtti. İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iddianame hazırladı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ultraslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında karar çıktı. Şirin'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın medya şirketi zarar açıklamaya devam ediyor. Şirket geçen yıl 20 milyon dolar, bu yılsa 238 milyon dolar zarar açıkladı. Tamamen Amerikan malı olduğu belirtilen altın renkli telefon projesi ise hayata geçirilemedi. Şirket ikinci el telefon satışı yapmaya başladı. Mersin'de atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuklu öğretmen yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı tespitine yer verildi. Mahkeme yeni bir iddianame hazırlanması amacıyla suç duyurusunda bulunurken öğretmenin tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerde 9 kaçak av düzeneği, 43 demir direk ve yaklaşık 500 metre misina ağı ele geçirildi. Ağlara takılan karetta karettayla çok sayıda deniz canlısı kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. Mersin'de polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'de yaklaşık 13 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si tutuklanırken 5 taşınmaz ve 24 araca el konuldu, bankayla kripto hesaplarına bloke konuldu. Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 16 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi deniz hudut kapısından giriş yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridiyle denizcilik açısından önemli bir kent olduğunu belirterek mavi ekonominin önemine dikkat çekti. Çakır, deniz kaynaklarının korunması ve kentin ekonomik potansiyelinin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitimsen Mersin Şubesi ekonomik krizin çocukların beslenme ve eğitim koşullarını olumsuz etkilediğini belirtti. Sendika tüm öğrencilere okullarda ücretsiz sıcak yemek ve temiz içme suyu sağlanması çağrısı yaptı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı yenerek adını playoff'a yazdırdı. Müsabaka Sarı Lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe playoff turunda Lyon'la karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz.

0: İletişim 0501 686 4044.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının, dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bin aşkın seyirciye ulaşan şehir tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödül alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerim birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklar.

0: 33 SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörsüz Türkiye'de net bir irade ortaya kondu diyen Çelik, 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarih açısından hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor diye konuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la görüştü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lider, milli görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları için çaba harcadıklarını belirtti. İstanbul'da Şile Belediyesi'ne

0: yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iddianame hazırladı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ultraslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında karar çıktı. Şirin'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın medya şirketi zarar açıklamaya devam ediyor. Şirket geçen yıl 20 milyon dolar, bu yılsa 238 milyon dolar zarar açıkladı. Tamamen Amerikan malı olduğu belirtilen altın renkli telefon projesi ise hayata geçirilemedi. Şirket ikinci el telefon satışı yapmaya başladı. Mersin'de atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuklu öğretmen yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı tespitine yer verildi. Mahkeme yeni bir iddianame hazırlanması amacıyla suç duyurusunda bulunurken öğretmenin tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerde 9 kaçak av düzeneği, 43 demir direk ve yaklaşık 500 metre misina ağı ele geçirildi. Ağlara takılan karetta karettayla çok sayıda deniz canlısı kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. Mersin'de polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'de yaklaşık 13 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si tutuklanırken 5 taşınmaz ve 24 araca el konuldu, bankayla kripto hesaplarına bloke konuldu. Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 16 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi deniz hudut kapısından giriş yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridiyle denizcilik açısından önemli bir kent olduğunu belirterek mavi ekonominin önemine dikkat çekti. Çakır, deniz kaynaklarının korunması ve kentin ekonomik potansiyelinin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitimsen Mersin Şubesi ekonomik krizin çocukların beslenme ve eğitim koşullarını olumsuz etkilediğini belirtti. Sendika tüm öğrencilere okullarda ücretsiz sıcak yemek ve temiz içme suyu sağlanması çağrısı yaptı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı yenerek adını playoff'a yazdırdı. Müsabaka Sarı Lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe playoff turunda Lyon'la karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla.
4: Tıkla, ister uğra.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlıyor. başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

artık biliyorum beni sevmediğini. Eskiden baktığın gibi bakmıyorsun. Olsun be güzelim, olsun, canın sağ olsun.

0: Reklam tanıtım.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattı

0: yazmanız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanımda, Arkadaş Kundura üzüm işanımda.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi.

0: Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bin aşkın seyirciye ulaşan şehir tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödül alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz de...

0: Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair konuştu. Bölgenin meselelerinin bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür dedi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kamuoyundaki adıyla çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Erdoğan'ın imzasının ardından kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenleme yürürlüğe girecek. Van'da Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya iki kritik isim daha dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Rus gemilerinden el koyduğu yükleri satma planına yönelik misilleme uyarısında bulundu. Bir tatbikat sırasında açıklamalarda bulunan Putin, aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 17 Ağustos'ta sona erecek 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda henüz karar verilmediği belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumları korumak amacıyla yürüttüğü proje Gülnar'da atalık nohut üretimini yeniden canlandırıyor. Bu yıl 10 üreticiye toplam 600 kilogram tohum desteği sağlandı. Proje kapsamında 2020'den bu yana 91 üreticiye ulaşıldı. Toplam 5460 kilogram atalık tohum desteğiyle

0: 455 dekarlık alanda üretime katkı sağlandı. Toroslar Belediyesi emeklilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği emekli sohbet evini hizmete sundu. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız açılışta emeklilerin deneyim ve birikimlerinin önemini vurguladı. Deva Partisi Mersin İl Başkanı Necmi Ağaoğlu, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ağaoğlu, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle gençlerin Mersin'den ve Türkiye'den ayrılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Mersin'de jandarma ekipleri kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 3850 paket elektronik sigara biçiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona hazırlanan Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mersin temsilcisi hücum hattını Burhan Tüzün'le güçlendirirken geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Rohat Ulaş Ağcan'ın sözleşmesini de yeniledi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buğsem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi.

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bin aşkın seyirciye ulaşan şehir tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödül alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair konuştu. Bölgenin meselelerinin bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Mekke ortak savunma anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür dedi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kamuoyundaki adıyla çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Erdoğan'ın imzasının ardından kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenleme yürürlüğe girecek. Van'da Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya iki kritik isim daha dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Rus gemilerinden el koyduğu yükleri satma planına yönelik misilleme uyarısında bulundu. Bir tatbikat sırasında açıklamalarda bulunan Putin, aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 17 Ağustos'ta sona erecek 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda henüz karar verilmediği belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumları korumak amacıyla yürüttüğü proje Gülnar'da atalık nohut üretimini yeniden canlandırıyor. Bu yıl 10 üreticiye toplam 600 kilogram tohum desteği sağlandı. Proje kapsamında 2020'den bu yana 91 üreticiye ulaşıldı. Toplam 5460 kilogram atalık tohum desteğiyle 455 dekarlık alanda üretime katkı sağlandı. Toroslar Belediyesi, emeklilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği emekli sohbet evini hizmete sundu. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, açılışta emeklilerin deneyim ve birikimlerinin önemini vurguladı. DEVA Partisi Mersin İl Başkanı Necmi Ağaoğlu, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ağaoğlu, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle gençlerin Mersin'den ve Türkiye'den ayrılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Mersin'de jandarma ekipleri kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 3850 paket elektronik sigara biçiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona hazırlanan Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mersin temsilcisi hücum hattını Burhan Tüzün'le güçlendirirken geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Rohat Ulaş Ağcan'ın sözleşmesini de yeniledi.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Son saatlerde neler yaşandı onları sizlere anlatacağız ve gündemdeki konulara değineceğiz. Tabii bir son dakika gelişmesi var. F-16 eğitim uçuşu yaparken eğitim uçağı olarak kullanılan F-16 Yalova'da düştü. Pilot paraşütle atladı, yaralı kurtuldu, sağlık durumu iyi.
1: Yalova'da Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde 18. ana jet üssü yakınlarında eğitim uçağı düştü.
2: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
3: Uçak düştü. Ay hem de iki tane şurada da oldu.
2: Yok yok. O zaman çarpıştır öyle işte, bak sen.
3: Ay Celil.
2: Bak sen.
1: Uçaktaki pilot paraşütle atlayarak kurtulurken bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. F-16 uçağı alev alırken kendisini fırlatarak hayatta kalmayı başaran F-16 pilotu kazanın ardından ambulansla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Uçağın Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filosu'na ait olduğu belirtildi.
2: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
3: Uçak. Ay hem de iki tane şurada da oldu.
2: Yok yok. O zaman çarpıştır o yönü işte, bak sen.
3: Ay Celil.
2: Bak sen. Ana bak sen.
0: Mersin'in Erdem ilçesi Çeşmeli mahallesinde bir tatil sitesindeki havuza giren 9 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun farkına varan havuz görevlisi hemen suya atlayarak çocuğu kurtardı.
1: Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. O sırada havuza atlayan güvenlik görevlisinin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Erdem ilçesi Çeşmeli mahallesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Siteye gelen ailelerden birinin havuza giren 9 yaşındaki çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk ve diğer çocuklar panikle bağırmaya başladı. Bu sırada havuz görevlisi Sadık Kurt durumu fark ederek suya atladı. Kısa sürede boğulma tehlikesi geçiren çocuğa ulaşan Kurt onu kurtardı.
4: Etrafa kulaçan ederken sonra çocuğun bağırma sesini duydum. Çocuk bağırdıktan sonra dibe attığını gördüm. Ve bunu fark ettikten sonra direkt havuza atladım. Yani çocuğu kurtardı çok şükür. Yani havuzun dışına çıkarttım. Su yutmuştu biraz. Yani onu da çözdük, yani hallettik. Şu anlık bir sıkıntı yok. Evet, sağlık durumu gayet yerinde.
0: Son dönemlerde dikkat çeken durum suç, yasa dışı bahis ve bu yasa dışı bahise yönelik olarak da operasyon

0: düzenlendi değerli seyirciler ve çok sayıda gözaltı var.
1: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu yurt dışı bahis siteleri üzerinden toplam 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 lira işlem hacmiyle yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri ve suç gelirlerini akladıkları belirlenen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla şüphelilere ait 5 taşınmaz ve 24 araca el konulurken tüm banka ve kripto hesaplarına bloke uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklanırken 16'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.
0: Mersin'de istihbarati çalışmalar sonrasında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bir araca ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
1: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin takibi sonucu Toroslar ilçesinde belirlenen araç durduruldu. Araçla bağlantılı CE isimli şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Uyuşturucu operasyonları yurt genelinde de devam ediyor. Çok sayıda ilde yapılan baskınlarla da 96 kişi gözaltına alındı.
1: İçişleri Bakanlığı 28 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı, 69'u tutuklandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 104 kilogram uyuşturucu madde ve 294 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalara yaklaşık 8 bin personel katıldı. Yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve yasa dışı kenevirle skunk ekimi yaptıkları tespit edildi. 96 şüpheliden 69'u tutuklanırken 27'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
0: Jandarma istihbarat Ankara'nın Mamak ilçesinde piyasaya sahte para sürülmeye çalışıldığı bilgisini edindi ve jandarma istihbarat bölgede yapmış olduğu incelemeler sonrasında baskın yapıldı, sahte paralar ele geçirildi.
1: Ankara'nın Mamak ilçesinde parada sahtecilik suçuna yönelik istihbari çalışmalar yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Mamak İlçesi Diriliş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 800 adet sahte 100 Amerikan doları ve 1 adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı.
0: Husumetliler sokakta karşılaştı ve bıçak kullanıldı kavgada.
1: Konya'da husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Meram ilçesinde Emin Bey husumetlisi Tugay Sarı'nın aracını durdurdu. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Sarı ağır yaralandı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Tugay Sarı

0: Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Emin Bey ise Karatay ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
1: Mutfak tüpleri patladı binanın altındaki iş yerinde ve korku dolu anlar yaşandı.
0: Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tüp gaz bayisinde çıkan yangında tüpler peş peşe patladı.
2: Tüpler patlamaya başladı.
0: Alevler bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki bazı dairelere sıçradı.
2: Tüpler patlamaya başladı.
0: Çay Mahallesi'ndeki yangın henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında yoğun dumandan etkilenen, aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
1: Adana'da Tarsus, Adana-Gaziantep otoyolunda Osmaniye istikametinde bir kamyon tıra çarptı ve alev aldı. Yangın çıktı. Kazada bir sürücü hayatını kaybetti.
0: Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG otoyolunda yolda arızalanan tıra kamyonun çarpması sonucu yangın çıktı.
3: Maalesef şoförün biri...
0: Yangın itfaiye tarafından söndürülürken kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Osmaniye istikametinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
1: Dikkatsizlik sonucu iki kaza yaşandı. Kazada hafif yaralanmalar oldu.
0: Mersin'de iki ayrı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Kaza anları kameralara yansıdı. İlk kaza Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçen kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer kaza ise Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahil yolunda yaşandı. Sola dönüş yapmak isteyen otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif yaralandı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam.
5: Reklam tanıtı. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jumper ile sahilden sahile.

0: Harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190, yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor. Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi. Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Kontrolsüz şekilde yüksekten suya atlayan sporcu tehlikeli bir düşüş yaşadı.

0: Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin gönüllüleri onca ülkeyi geçtiler, ülkemize geldiler, ülkemizi de geçtiler. Hatta ülkemizde uğradıkları şehirlerde törenlerle, mitinglerle karşılandılar. Ve Filistin'e ulaşarak, Filistin'e, Gazze'ye, Batı Şeria'ya destek vermek ve aynı zamanda İsrail'i protesto etmek isteyen kafile Irak sınır kapısında Iraklı askerler ve yetkililer tarafından durduruldu, Irak'a sokulmadı.
1: Bosna Hersek'ten Filistin'e destek için yola çıkan ve 500'ü aşkın aktivistin bulunduğu konvoy Irak'ın kuzeyindeki Halil İbrahim sınır kapısında durduruldu. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına dikkat çekmek ve Batı Şeria'ya ulaşmak amacıyla yola çıkan konvoy Habur sınır kapısının karşısındaki Halil İbrahim sınır kapısına ulaştı. Aktivistler gerekli vize ve işlemlerinin bulunmasına rağmen sınırda bekletildiklerini söyledi.
2: Buraya bak.
1: Bekleyiş sırasında zaman zaman aktivistlerle sınır güvenlik güçleri arasında tartışmalar yaşandı.
3: Şu anda çok ciddi bir müdahale var. Bu olay büyüyecek.
4: Filistin yönetimini gözaltına
3: aldık. Şu anda olay büyüyor. Yönetim kurulumu gözaltına alma tehlikesi var.
1: Aktivistlerin sınır kapısındaki bekleyişi gece boyunca sürerken konvoy yönetiminin yetkililerle görüşmeleri devam etti.
3: Şu anda yönetim asla sert üslup kullanmadan ikna etmeye çalışıyor. Asla şiddet veya sert bir üslup kullanılmadı. Akşam saatlerinden beri sadece istişare ediliyor. Vizelerinin olduğunu ve geçiş haklarının olduğu söylendiği halde sert müdahaleyle karşı karşıyayız.
5: Arkadaşlar lütfen sakin olun. Bakın biz hepimiz deniz yönetimiyle ilgili itibar.

0: Zaten herhangi bir müdahale olsa siz bunların eğitimini aldınız. Nasıl davranacağınızı biliyorsunuz. O yüzden lütfen talimatlara uyalım. Buradaki sorunu biz müzakere yoluna gidereceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hukuksuz bir iş yapmıyoruz. Buraya hepimiz pasaportlarımızla geldik, yasal girişlerle geldik. Sizin birinizin burnu burada kararsa bunun mesulü biz oluruz. Lütfen talimatlara uyun ve geri taraftan ekleyin. Tamam,
1: Endonezya'da bir feribot yandı, alev aldı. Feribotun alması gereken yolcudan daha fazla yolcu aldığı belirlendi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti ve feribottaki yolcular kurtarıldı.
2: Endonezya'nın Bali adasından hareket eden yolcu feribotu Lombok açıklarında alev aldı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti, 172 kişi kurtarıldı. Feribot Lombok'taki Lembar Limanı'na gitmek üzere Padangbai Limanı'ndan ayrılmıştı. Yangının ardından ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara yaklaşık 200 personel katılırken kayıp yolcuları arama çalışmaları sürüyor. Kurtarılanlardan birinin Avustralya vatandaşı, diğerinin ise Endonezya vatandaşı olduğu bildirildi. Öte yandan feribotun yolcu listesinde 114 yolcu ve 17 mürettebat bulunduğu belirtildi. Ancak gemide listede belirlenenden daha fazla kişinin bulunduğu kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: Mersin'de görevli imam 26 yıldır çalıştığı camilerde, mahallelerde devam ettirdiği gelenekle takdir topluyor.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde bir cami imamı geleneksel hale getirdiği ödüllendirmeyle 26 yıldır yaz Kur'an kurslarına gelen çocukların gönlüne dokunuyor. Koca Hasanlı Mahallesi Yeni Camii'nin İmam Hatibi Ali Köse yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklara her yıl olduğu gibi bu senede çeşitli ödüller verdi. Bugüne kadar görev yaptığı tüm camilerde hayırseverlerin desteğiyle uyguladığı ödüllendirme programında 26. yılına giren İmam Köse, esnaflar ve hayırseverlerin desteğiyle derecelerine göre çocuklara altın, bisiklet, para ödülü ve çeşit çeşit hediyeler verdi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Mutlu akşamlar diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center

Router ve Basto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bin aşkın seyirciye ulaşan şehir tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödül alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair konuştu. Bölgenin meselelerinin bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür dedi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kamuoyundaki adıyla çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Erdoğan'ın imzasının ardından kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenleme yürürlüğe girecek. Van'da Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya iki kritik isim daha dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Rus gemilerinden el koyduğu yükleri satma planına yönelik misilleme uyarısında bulundu. Bir tatbikat sırasında açıklamalarda bulunan Putin, aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 17 Ağustos'ta sona erecek 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda henüz karar verilmediği belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumları korumak amacıyla yürüttüğü proje Gülnar'da atalık nohut üretimini yeniden canlandırıyor. Bu yıl 10 üreticiye toplam 600 kilogram tohum desteği sağlandı. Proje kapsamında 2020'den bu yana 91 üreticiye ulaşıldı. Toplam 5460 kilogram atalık tohum desteğiyle 455 dekarlık alanda üretime katkı sağlandı. Toroslar Belediyesi, emeklilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği emekli sohbet evini hizmete sundu. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, açılışta emeklilerin deneyim ve birikimlerinin önemini vurguladı. DEVA Partisi Mersin İl Başkanı Necmi Ağaoğlu, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ağaoğlu, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle gençlerin Mersin'den ve Türkiye'den ayrılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Mersin'de jandarma ekipleri kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 3850 paket elektronik sigara biçiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona hazırlanan Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mersin temsilcisi hücum hattını Burhan Tüzün'le güçlendirirken geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Rohat Ulaş Ağcan'ın sözleşmesini de yeniledi.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: İçeceğini al, Han Restoran'ta gel. İçeceksizden.

0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602, 0542-144-4602.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bir...

0: Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve

0: Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle,

0: doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni, sokaklar sarar beni, duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme, yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sayenizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.